0: Etoplu Yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: Reklamları dinlediniz. Yerel başlayan

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Bir güneş doğdu Samsun'dan. Başkomutan, başkomutan Atatürk'üm. Al bayrakla yürü ülküm. Türk oğluyum ben, Türk'üm. İzindeyiz, izindeyiz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşularda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kini son içişin olsun. Ben gölü canavarı suratlı karra başa. Cinsel nacizden doğmuş pis şopar seni.
1: Hadi oradan haydi. Başla be. Senin gibi pis çingenin doğa tutsaydı gökten kemik yardı be.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: Dünyanın her yerinden 112. Dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz. Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Reklamları dinlediniz.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

Evet, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli Koçlar'da. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir. Bir reklamı dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İçim...

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. 23 Eylül 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkılar 120 dakikaya yakın kulaklarınıza ulaşacak efendim. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları işte an itibariyle festivalde.

Hafta ortasında sevdiğiniz şarkılarla festivalde müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir şeker tüketimi sınırlaması var. Ve bu şeker tüketimi sınırlamasının 4-5 katına ulaştığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü tarafından neye neden oluyor? Bu aşırı şeker tüketiminin obezite başta olmak üzere diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu yönde bir kez daha biz de hatırlatmış olalım, şeker yalnızca kilo değil, kronik hastalıkları da tetikliyor. Aynı zamanda gizli şeker kaynaklarına da dikkat etmek lazım. Nedir bu gizli şeker kaynakları? Aslında gereksiz şeker kaynağı. İşte gün içinde içtiğimiz çayı, kahveyi. Aslında şekersiz içsek ne kadar lezzetli olduğunun tadına bir süre sonra vardığımızda o şekersiz çay kahveden vazgeçemeyeceğiz.

bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Festivalde biliyorsunuz ki ara ara şöyle burçlara da bakıyoruz ama bu sefer astrolojide başka bir burca gidiyoruz. Çin burçları efendim, daha önce duymuşsunuzdur. Çin burçları ile ilgili şöyle bir gelişme var. Yarından itibaren diyor, yani 24 Eylül itibariyle bu 3 Çin burcuna sahip hiç kimse bekar kalmayacakmış. Neymiş bu Çin burcu? Bu 3 Çin burcu. Öküz burcu, ejderha burcu ve maymun burcuyla fare de yine burada öne çıkmış 4. burç olarak. Bu 4 Çin burcu değerli dinleyenler bekar kalmayacakmış yarın itibariyle. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Keyifli şarkılarla yolculuğumuza devam edelim.

Günün en güzel örnekleri festivalde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır'ı kaybettik ve onun mirasının açıklanması epey bir çalkantılı olmuştu. Konuyla ilgili Serdar Ortaç da konuştu. Biliyorsunuz ki Ortaç da sağlık sorunları ile ilgili sık sık gündeme geliyor ve Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması öncesi yaşanan miras kavgası gündemdeyken o da bir vasiyet açıklaması yaptı ve vasiyetini açıkladı değerli dinleyenler. Ortaç kendisinin de yine doğru bir yol izlediğini düşünerek ünlü şarkıcı geride bırakacağı mal varlığını şöyle açıkladı. Başta çalışanlar olmak üzere, yanında çalışanlar olmak üzere geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını duyurdu Ortaç mesafesini. Mirasını özür dilerim. Uzun süredir birlikte çalıştığı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini belirten Ortaç kendisinden sonra mirasın bu kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini dile getirmiş.

A milli futbol takımı Fransa ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların kampının ilk gününde bazı oyuncularının sağlık durumları teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından takip edilmiş değerli dinleyenler. Orkun Kökçü biliyorsunuz ki bir ayak parmağındaki bir rahatsızlık vardı. Antrenmanlarda genelde dinlendirilmiş hatırlatalım. 3 futbolcunun da tedavisine başlanmış Yunus Akgün, Şen Gezer ve Deniz Gül. Hafif sakatlıkları bulunuyor bunların da. Ay Yıldızlı ekip Fransa ve İtalya karşılaşması öncelerinde hazırlıklarını sürdürmeye de devam ediyormuş. İki zorlu mücadele bekliyor bizleri ama umarım galibiyetle sonuçlanır diyelim.

Günün en sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu 15 Eylül'de zorlanma tespit edilmesinin ardından Inter'in Udinese maçının kadrosundan çıkarılmıştı biliyorsunuz ki. Sakatlığın ciddiyeti netleşince de teknik direktör Montella da 25 Eylül'de Fransa ve 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi A grubu maçları için açıkladığı 29 kişilik kadroya Çalhanoğlu'nu dahil etmemiş. Kenan Yıldız ve Mert Müldür de aynı gerekçeyle yine kadro dışı bırakılan isimler arasında. Kaptan sahalardan uzak kalacağı bu dönemde performansını genç yıldıza emanet etmeyi tercih etmiş. Kim genç yıldız? Tabii ki Arda Güler'den bahsediyoruz. Muhteşem bir jest gerçekten. 10 numaralı forma artık Arda Güler'in sırtında. Madrid'in genç yıldızı daha önce 8 numarayla oynadığı milli maçlarda bu kez 10 numarayla sahaya çıkıyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Belki de genç yaşım.

Günün sevilen şarkılarıyla festivali yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Süper Lig'de bir araya gidiliyor biliyorsunuz ki milli takım arası. Euroclub... Günün sevilen şarkılarıyla festivali yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Süper Lig'de bir araya gidiliyor biliyorsunuz ki milli takım arası...

4 sezonda olduğu gibi bu sezonda yine şampiyonluğa ulaşacağını öngörüyor. Sezonu 79 puanla zirvede tamamlayacağı ve şampiyonluk ihtimalinin %52,7 olduğunu söylüyor. Yine Euroclub Index'in tahmininde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alması beklenirken Sarı Lacivertlerin 75 puanla şampiyonluk ihtimalinin ise 25,6 olduğu açıklanırken Beşiktaş'ın 71 puan alması, Trabzonspor'un ise 63 puanla 4. sırada sezonu tamamlayacağı öngörülüyor. Şu an lider konumda yer alan Ahmetspor'un ise şampiyon olma ihtimalini %0,1 olarak gösteriyor bu meşhur site. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Günün Güzel Şarkıları Festivali her zaman olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyor. Türk baklavası bir ABD'li girişimcinin hayatını değiştirmiş değerli dinleyenler. Türk baklavasıyla hayatı bambaşka bir noktaya geliyor Jakob Komarov'un. Bir iddia üzerine başlayan baklava satışıyla kısa sürede kendi markasına dönüşen Komarov bugün New York ve Kaliforniya'da sokaklarda elinde baklava teklisisiyle baklava satışı yapıyor efendim. 3 dilimini $10'dan, 7 dilimi ise $20'dan satıyormuş Jakob. Gaziantep'ten tedarik ettiği baklavalarla aylık 1 milyon liranın üzerinde satış gerçekleştirdiğini belirten genç girişimci yaşadıklarını Amerikan rüyası olarak tanımlıyor.

bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de muhteşem bir gün dileyelim. Artık yağışlar yavaş yavaş başlıyor ve ani yağışlar özellikle epey bir ürkütücü değil mi? Nedir ani yağışlar efendim? Günlük gülistanlık bir günde, güneşli bir günde dışarıya çıkıyorsunuz ama bir anda hazırlıksız yağmura yakalandığınız dönemler başladı artık. Özellikle ayakkabı, saç ve kıyafetler açısından can sıkıcı sonuçlar doğurabiliyor biliyorsunuz ki. Bu aniden bastıran yağmurlar ıslanan eşyaları daha hızlı toparlamak ve günün geri kalanını kurtarmak gerçekten önemli. Yağmura yakalandığımız bu günlerde olabildiğince tabii ki yağmura dayanıklı, çok da tabii ki bizi darlamayacak o botlarla dışarıya çıkmayalım ama spor ayakkabılar da var mesela bu su geçirmeyen, onları tercih etmekte fayda var bu aralar. Çünkü her bölgede aniden bir yağmur yağışıyla karşılaşabiliriz.

Hanımlar beyler, hafta ortasında festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Günün sevilen şarkılarına eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Yurt genelinde yine yağışların etkili olduğu bir günü geride bırakıyoruz ve cuma gününe kadar yurdun çeşitli noktalarında ara ara yağışlar etkili olacak, ancak hafta sonu itibariyle yağışlar şiddetini de azaltıyor. Hatırlatmış olalım, çok böyle etkili yağışlarla karşı karşıya kalmayacağız. Hafta sonuna doğru halen kıyı kesimlerde denize de girilebilir. Mersin, Adana, Antalya, Hatay, o civarda hava sıcaklıkları 29-30-33 derece arasında seyrederken, yine İzmir, Muğla civarında da 30-28 derece gibi hava sıcaklıkları ölçülecek, hatırlatmış olalım. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Eski telefonlar artık çöp olmayacak efendim. İçindeki altını çıkarmanın yeni bir yolu bulunmuş. Elektronik atıklardan değerli metallerin geri kazanılmasında yeni bir dönem başlayabilir. ABD'de bir üniversitedeki araştırmacılar elektrik kullanarak altın gibi değerli metallerin atıklardan ayrıştırılmasını sağlayan yeni bir molekül geliştirmiş efendim. Artık cihazlarda bulunan altın, gümüş ve çeşitli kritik metallerin yeniden kazanılması ise genellikle yüksek miktarda kimyasal madde kullanılmasını gerektiriyordu. Ancak bu soruna bir çözüm olabilirmiş bu elektrikli ayrışma. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz keyifli şarkılardan

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 23 Eylül 2026 Çarşamba gününde 120 dakikaya yakın keyifli şarkılarla sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden efendim, haftanın 4. gününde keyifli anları sizlerle geride bırakabilmek adına her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş.

0: 60 euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A-Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
1: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, verimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 0.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
9: Reklamları dinlediniz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bir reklam. Dikkat şerefli koçlar. Temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları...

0: ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar. en güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Senden başkasını yar sevmeyeceğim, sevmeyeceğim. Senin olmadan gülüm.

0: çatmışlar.
1: Bir reklam. Dikkat şerefli koçlar. Temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Abla, gündüz açarız.

0: Emre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koç Sarı.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler,

Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu günler. Burası Radyo Tuz Gölü, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Evet, Tuz Gölü Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Modanın en son, en gözde, en yeni kreasyonlarıyla Güzeller Alışveriş Merkezi. Amanın yeşil kavan, davul zurna kevan, gurbet elde yaman. Ekici Mahallesi'nde, İsmet Paşa Caddesi Ziraat Bankası karşısında hizmetinizde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da sizlerle hizmet, sizlere hizmet veriyor.

0: 30 gün çiçek önerisinde yok yok arkadaşlar. Hediyelik teraryumlar, ışıklı midye çeşitleri, canlı saksı ve salon çiçekleri, en güzel buketler, aranjmanlar, kız isteme, söz nişan, gelin el çiçekleri, araç süsleme işleri de Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Yapay ağaç çeşitlerimiz salonlarımıza, bürolarımıza, ofislerimize çok yakışacak. Çıkın çıkın gelin. Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'dayız efendim.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır

0: çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 0.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

aslında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şörekli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Tuzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgölü Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

tam gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

0: Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507 604 46 00 Tuzgül Çiçek Galerisi. Ekicim Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

İzmirli Çiçek Galerisi'nde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507

30 gün çiçekleriniz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tam hızıyla. İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da. Gün çiçekleriniz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tam hızıyla. İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: 30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.
1: Yarın aşkına.

Tuzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

Güzel Dil Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzel Dil Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Evet, Tuz Gölü çiçekleriniz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tomuzuyla İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

hayat çekilmez. Sen olmazsan canım bu çile çekilmez. Evet, artık yavaş yavaş bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tuzgül Çiçek Galerisi Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla sizlerleydik. Dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarınıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım, yeniden görüşelim şimdi.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısına katıldı. Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği tespit edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı 29'lu kırmızı bültenle 47'si ulusal seviyede aranan ve 8 farklı ülkede yakalanan toplam 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül 2026 tarihli karar uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edildiğini, söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri.

0: orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
2: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
4: Reklamları dinledin.
5: Kırık Plak.
4: Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Takvimler 23 Eylül'ü göstermekte. Sonbaharın iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde ki benim en sevdiğim mevsim bahardır efendim. Sonbahar, ilkbahar fark etmiyor. Yine güzel bir gündeyiz. Tam 2 saat boyunca geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız hep beraber. Ben Nurgün, programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz önceki gün hepimiz çok üzücü bir haberle güne başladık. Metin Arolat'ı kaybettik efendim. Özellikle 90'lar müzik kültürünün en keyifli, en kibar, en pozitif ve en önemli simgelerinden bir tanesiydi. Gençti, ani vefatı gerçekten hem çok şaşırttı, hem çok üzdü, hem de içinde bulunduğumuz çok yorucu, yoğun ve çetrefilli hayat kavgasında bir daha hatırlattı bizlere ölüm denen değişmez gerçeği. 90'lar denince akla gelen isimlerden bir tanesiydi efendim Metin Arolat. Çok başarılı bir sanat hayatı vardı. Çok güzel bir yönetmendi. Çok güzel bir sanatçıydı. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun dileklerimizle gelin şöyle bir şarkısıyla baş başa bırakalım sizi. Sonrasında

bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Sonbahara girdik, yavaş yavaş kış gelmeye başladı. İşte bugün anneanne evinde kışın gelişini bağıran alametlerden bahsedeceğim sizlere. Yine şöyle hep beraber çocukluğumuza doğru harika bir yolculuk yapacağız. Öncesinde güzel bir şarkı.

Tuz Gölü'nün sakinliğini, müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0507 610 1060'tan bizlere ulaşabilirsiniz.

Efendim bakın, adı üstünde anneanne, yani annenin karesi. Omzunda iki anne yıldızlı bir apolet taşır ki torun onun master'ıdır. Sizi kıştan, güzden daha iyi kim sakınıp saklayabilir ki ondan başka? Kış daha merhaba diyecekken anlarsınız anneanne evinde soğuk günlerin kapıda olduğunu. Peki anneanne evinde kış alametleri nelerdir? Az sonra geliyorum.

bugün anneanne evinde kış alametlerinden bahsedeceğiz demiştik. Bir kere 38 kiloluk yorganların altında yatarsınız sevgili dinleyenler. Ve mandalina kabuğu anneanne tütsüsüdür. Soba üstünde yakılır. Ihlamurun, kuşburnunun ana vatanıdır kışın anneanne evi. Ve onların yaptığı bitki çayları gerçekten başka bir lezzetli olur.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim bugün anneanne evinde kışın geldiğini nasıl anlarız ondan bahsediyorduk sizlere. Güz ve kış rengini bir kere anneanne gömlekleri belirler. Ve anneanne böreği diye bir şey vardır mesela. Genelde ıspanaklı olur. Kışın şefin menüsü odur her daim. Ve söylememize gerek yok ne kadar lezzetli olduğunu. Kırık Plak devam ediyor.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 6177.
6: Şerefli Koçhisar.
4: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 61 77.
6: Şerefli Koçhisar.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
0: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Reklamları dinledin.
7: Kırık plak.
8: Radyo Tuzgölü'ndesiniz. Ben Nurgün'le berabersiniz. Tabii ki şehrin en iyisindesiniz efendim. Programımız devam ediyor.

İlkbaharın kendini gösterdiği iyiden iyiye bugünlerde anneanne evinde kış mevsiminin geldiğini nasıl anlarız? Ondan bahsediyorduk efendim sizlere. Bir kere anneanneler 8'de uyurlar. Biz de 8'de uyumasından anlarız kış saati uygulamasını. Ve en çok da bu mevsimlerde duyarsınız dizlerinden şikayetlerini. Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere burada olacağız.

0: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Tek plaktasınız, şehrin en iyisindesiniz. Ben Nurgün'le berabersiniz efendim. Harika şarkılar eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Ne diyorduk? Anneanne evinde kıştan bahsediyorduk. Her mevsim dönüşündeki temizliği bilirsiniz efendim. Poşetler bile yıkanırdı o dönemlerde. Bildiğiniz market poşetini yıkamış ve askılığa asmıştır anneannemiz. Bu nedir dersiniz? Bakar öyle, bunu nasıl bilmezsin der gibi. Ve efendim ilk yağmurla birlikte terk edilir anneannelerimizin şıpıdık terlikleri. Ve kış itemi patiklerinden tanırız kışı. Anneanneler ayaklarına patik çekmeye başlamışlarsa o kış gelmiş demektir. Kırık plak devam ediyor.

bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

Bugün çok sevgili anneannelerimizden bahsediyoruz efendim sizlere. Az önce anneanne evinde kışın geldiğini nasıl anlarız dedik. Şimdi de anneannesiyle büyüyen çocukların çok iyi bildiği bazı şeylerden bahsedeceğim sizlere. Anneanne evinde her zaman keyifle yenilecek yemekler pişer. Pişmemişse de bir yolu bulunur. 5 dakika içinde 3 çeşit yemek çıkarabilme potansiyeline sahiptir efendim anneannelerimiz. Ve hararetli oyunlara teknik molalar verilip sırta havlu koyulur. Terli terli koşulmaz yavrum diye de eklenir tabii. Anne babayı kızdıracak yaramazlıklar yaptığımızda da ortamı yumuşatıp ne olmuş yavruşum top oynarken cam kırmışsa o da çocuk diyecek müttefiktir efendim anneannelerimiz her daim. Devam ediyoruz.

Efendim, beyazlığın içinde rengarenk melodiler Radyo Tuz Gölü ile her an yanınızda. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Kayacık Tuzlası çalışanlarına, Kaldırım Tuzlası çalışanlarına, Şerefli Koçhisar Belediyesi çalışanlarına selam gönderelim buradan. Kolay gelsin dileklerimizle. Bir de sıradaki şarkıyı armağan edelim.

Harika şarkıları eşliğinde geçmişe doğru yolculuğumuz devam etmekte anneannesiyle büyüyen çocukların çok iyi bildiği bazı şeylerden bahsediyorduk. Yapılmaması gereken her davranış için mutlaka bir batıl inançları vardır. Mesela etraf pislenmesin diye ne derler? Gece yatakta tırnak kesilmez, şeytan gelir derler. Ve babadan anneden alınan harçlığın bitmesi çok da sorun edilmez. Çünkü devreye anneanne bank girer. Geri ödemesiz destek kredisi çekilir. Bir de kocaman yumuşacık anneanne yatağı üzerinde zıplama keyfini sadece anneannesiyle büyüyen çocuklar bilir.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken anneanneyle büyüyen çocukların çok iyi bildiği bazı şeylerden bahsediyorduk. Bayram sabahları duble ikramiye almanın keyfini bilirler anneanneleriyle büyüyen çocuklar. Hem anne ve babadan daha cömerttir anneannelerimiz. Eğer yazları köyde ziyaretine gidiliyorsa o sokağın, o evin avlusunun kokusu ömür boyu hafızadan silinmez. Anneanne evi kokusu asla unutulmaz. Bir de hatırlar mısınız bilmiyorum. Anneannelere özel hem vitrin, hem çekyat, hem yatak, hem de kitaplık olabilen bir kanepe türü vardır. Genelde yattığınızda kapağı üzerinizde devrilir. Benim anneannemin evinde tam da bundan bir tane vardı ve o kadar severdim ki. Bir de asla bir kere de isminizi hatırlamazlar. Bütün kuzenleri tek tek sayar anneannelerimiz. Güzel bir şarkı. Sonrasında artık bakıyoruz saatlerimize. Veda zamanı.

Bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde yaptığı açıklamada, 2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren Köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
3: Spor.
2: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
0: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
4: Reklamlar. hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
1: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. Deyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0330 638

0: Projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrem Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Toplu Yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinizden

0: sahiptir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisarı.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bir reklam. Dikkat Şerefli Koçhisar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık Şerefli Koçhisar'da. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007, 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçhisar Ankara adresine tüm Şerefli Koçhisar halkı davetlidir.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 0714.
0: Reklamları dinlediniz.

0533 352 1007. 2 Ekim 2026 Cuma saat 14 Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde yaptığı açıklamada, 2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren Köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerimizin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
2: Reklamları dinlediniz.

Bir reklam. Dikkat şerefli koçlar. Temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir. Bir reklamı dinlediniz. Hayat 2.07 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.

0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Spahiler Mobilya 0537 489 07 14. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 93 06. Şerefli Koçhisar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.
1: Bir reklamı dinlediniz. Bu şehir

ne yapsam da olmadı ki. Hiç ümidim kalmadı ki. Bugün değil, yarın belki. İkimizi vuracağım.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0500

0: 0530 638 0714, 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
1: Reklamları dinledin.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

dostum? Hani arkadaşım? Nerede kaldı? Kavim kardeşim. Kalk hele bir deli başım. Yıkılacak zaman değil. Düştükçe vuruyor dostum.

0: Bir reklam. Dikkat şerefli koçlar. Temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir. Bir reklamı dinlediniz.
1: Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuz Gölü 104.1.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
4: Reklamları dinlediniz. Bu şehir bu radyoyu dinliyor. Radyo Tuzgölü.

Bir reklam. Dikkat şerefli koçlar. Temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 50 95.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

0: ve organizasyon hizmetleri
1: bir Ozan Kıyak imzasıyla hey, Ozi Produksiyon.
2: Her frekansta en iyisi sadece bir.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü 104.1

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: sansasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan

0: bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14, Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir. Bir reklamı dinlediniz.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuzgölü.

yaralıyım, çok ezelden yaralı. Bir gülmedim bu yaşıma varalı. Kan ağlarım anamdan ayrılalı. Felek ne yaptın da aldın anamı? Ne yaptın da aldın anamı?

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla. Radyo Tuzgun 104.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

Bir reklam. Dikkat şerefli koçlar. Temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0530

0: 7-604-46-00.
1: Reklamları dinlediniz. Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda.

0: profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com

0: eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrem Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
5: Reklamları dinlediniz.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda